Ire mbona do henu kuka akwi pakpo tosu davo toru bine tuobe. Iru kworu togodon. Me da ko henu ta silva ton jiru bine tu mei. Novisun novi yonu matin to oton. Ata ganrivi, ata virivi, sunu yonu. Moro kuo e yonu glovi, sunu yonu do a lide a lide nwe. Mama yonu vi sunu yonu da a lide a lide nwe. O vi Felicia, e yonu.